0: Betonung, bitte.
1: Ich stelle mir vor, dass ich einen kleinen Propeller auf dem Rücken habe, auf den Knopf drücke und damit ein bisschen durch die Luft fliege. Nur dürften das nicht zu viele Leute auf einmal machen. Es muss immer schön leer bleiben, dass man viel Luft und Platz um sich herum hat.
2: What should guide us?
3: Ölümden korkuyorum. İnsanlara güveniyorum. Sihire inanıyorum. Barışı umuyorum.
4: I'm making a test.
3: Kedileri severim. Yüksekten korkuyorum.
5: The future is coming on.
3: Son kek dilimi için savaşacağım.
5: Önünde parlak bir gelecek var.
6: Wir bauen die Zukunft.
7: Wir erben die Zukunft.
5: Imagine the future.
8: Today, I'm afraid of water.
5: Blick in die Zukunft. Geçmiş şimdi gelecek. The future starts today.
9: Mirai wa wakaranai.
5: You never know what the future holds.
10: Boom.
11: Auf ewig winter.
5: Gelecek eskisi gibi değil.
3: Irkçılığa karşı savaşacağım.
9: Bir yere çıkabilmek çok hindirdi.
3: Yalnız kalmaktan keyif alıyorum. Hasta olmaktan korkuyorum.
12: Jiggy chao, jiggyam lo.
9: It is so hard to say goodbye to yesterday.
5: The future is now. Kampf die Zukunft. The future has been here forever.
13: Schauen wir mal den Singmas Show.
5: Unser Leben nach Corona.
3: Berlin'e geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
5: Zurück in die Zukunft.
14: Zukunft
15: Müzik.